0: artık sadece. Evet. Alternatif hani çocuklar konuşuyor.
1: Yeah. CF
0: 2-4. Foxtrot Victor Lima comes back expired from 2023.
1: Yeah, I got a red Jeep expired 8/31/2023.
0: Start me up, please.
1: Richard Jeep.